Nál ödüm siyata G7 Friday sunkin mi Gabi Brianna. Kisit beter. Grazie tal-lu kontu mi Leila. Jinnerġan kum ma komada fid-disa. Ciao!